karşı. Ne? Hala hala değil ama lan kontrol kendimden alakalı bir ünlü var mı? Ama ağrı üzerinde var.